Şu vakti gün kentin kere kurgan jimin özer. Sen ekimiz şağlauda sesimder kemesin jürge ültürmüz. Berzi istelik. Mümkün son özer şağır barlığı özer.